0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

gözlerine. O sebepten ah geceye kanatlanmış güvercine.

kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar. Yeter ki bu sen. Yorgun alnımda şafaklar. Bir düş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar. Yeter ki

geceye, her sürgün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine,

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi.

ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim.

ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerde.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

yüreklerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama.

size söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır döner.

dimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Boş durun dört nala, at sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba, amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenize olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be, vallahi siz iftirada da ustasınız.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

samanın üzümü tıraşlı. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğla ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca açıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Şimdi benim güzel annem Alaşafağında ülkemin yıldız ışınmak varken oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bücük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp hoplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocuklarım eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapatırım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rose Gül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rose Gül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rose Gül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Media Radyo burası. Mikrofonlarda Kerim ve Kazım. Dünyanın her neresinde sesimizi duyuyor, görüntümüzü görüyorsanız merhaba dostlar. Güzel bir perşembe sabahı olsun. 2 Temmuz Sivas katliamının yıl dönümünde ışıklar içinde uyusunlar. Sanatçılarımız, yazarlarımız katledildi. Bunu unutmayalım, unutturmayalım. Çünkü bunu unuttuğumuz anda dünya her geçen gün daha da kötüye gidecektir. Sevgili İlyas Baş günaydın demiş. Teşekkür ederiz. Mehmet Topçu günaydın demiş. Hurşit Köse gazeteci bizi takip ediyormuş bu sabah. Günaydın efendim. Hasan Karademir abimiz de günaydın. Evet, Madımak unutmadık, unutturmayacağız. Mekanları cennet olsun demiş. Banu günaydın diye Kerim'e de bir sağlık raporu yazmış sesinden dolayı. Sevgili Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Dernek Başkanımız Mehmet Özlü günaydın. Behçet Algan abimiz kısaca konuşmak istiyorum diyor ama bugün konuş Kerim'in çeviri yapacak durumu olmadığı için Behçet abi kusura bakmayacaksın. Çünkü sesi çok kötü bugün. Bekir Günyar teşekkür ederim, sağ olasın, günaydın olsun. Mehmet Topçu Facebook'tan da yayınımızı veriyorsunuz sizlerle. Berivan Kaya günaydın, iyi yayınlar, Berlin'den selamlar demiş. Teşekkür ederiz, bizden de Berlin'e selam olsun diyelim. Sevgili Kerim, istersen şöyle bir hava durumumuza bir bakalım. Şu an çok güzel, tam benim istediğim tarzda bir hava var Hamburg'da. Bugün gün içinde 23-24 dereceleri hissedeceğimiz bir hava sıcaklığı bizlerle birlikte olacak. Ama merak etmeyin, dün de söyledik, önümüzdeki işte ilk 10 günü bir geçirelim. Bakın Temmuz'un ortalarında yine kavrulmaya devam edeceğiz. Yarın ise 21 derece bulutlu, arada güneşi göreceğimiz, yağış oranının sıfır göründüğü bir cuma günü bizlerle birlikte olacak. Cumartesi günü 20 dereceye düşecek olan hava sıcaklığımız, arada hafif yağışlı olacak efendim. Hafta sonunu böyle geçireceğiz. Kerim, sen kısaca özetle, biz bir şarkı arasına gidelim. Çok fazla konuşmana, çok fazla çeviri yapmana gerek yok bugün. Tamamen gitti galiba sesi Kerim'in. Doğru mu Kerim?
1: Nee Kazım.
0: Ha, orada Nein. Mısın? Ha?
1: Das Wetter ist auf jeden Fall relativ in Ordnung mit rund 23 bis 24 Grad. Es ist ein typischer Norddeutschland Sommerwetter, zumindest früher war das so. Heute werden wir noch allerdings hier und da zeitweise leichte Regenschauer bekommen. Morgen hingegen haben wir dann 21 Grad mit einer Regenbeständigkeit von 0% und am Samstag haben wir 20 Grad ebenfalls mit einer Regenbeständigkeit von 90% wie heute. Und vielen Dank für eure ganzen WhatsApp-Nachrichten, wie auch schon am Anfang der Sendung angekündigt. Heute werde ich durch meine Stimme nicht alles übersetzen können. Es tut mir unfassbar leid, aber vielen Dank für die ganzen guten Morgen-Nachrichten, die der liebe Kazım gerade alle vorgelesen hat.
0: Peki, çok teşekkür ederiz. Mesaj yazmak isteyenler 0177 977 2772, Almanya'dan yazanlar için. Ama eğer yurt dışından, Almanya dışından, yurt dışı deyince Almanya dışından, Hamburg dışından yazanlar için ise önüne artı 49'u eklemeniz gerekiyor. Sevgili dostlar, kısa bir şarkı arasına gidelim, ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çocuklarla ilgili bir haberimiz var. Bakalım nasıl? Ama önce bir kısa şarkı arası, ardından buradayız.
1: Hani bu konu bazı?

0: Ayrı Kocaman günaydın demiş, bizden de ona kocaman bir günaydınımızı gönderelim. Turgut Duman günaydın, Kazım abi günaydın, Kerim iyi yayınlar, güzel mutlu bir hafta diliyorum Kerim, geçmiş olsun demişler. Madımak katliamını unutmadık, insanlığı unutmak anlamına gelir. Kötülüklere insanın diyen herkes karşı durmalı, kötülüklere izin verilmemeli demiş Turgut kardeşimiz, çok teşekkür ederiz. Mahmut Koçak günaydın, sabahınız hayırlı olsun, herkese selamlar, kolay gelsin demiş. Bekir Günyer bizi televizyondan şu an takip ediyor ve oradan fotoğrafımızı göndermiş, sağ olsun. Antalya'dan selamlar demiş Ramazan Özkök, Antalya'dan tatilde bizi dinliyor. Onun dışında çilek tarlalarında şu an çalışırken fotoğraf çekip gönderenler var, çok teşekkür ederiz efendim, kolay gelsin hepinize diyelim kısaca. Sevgili Kerim, istersen mesajları bu şekilde yapmış olalım. Ben direkt haberimize gireyim. Dostlar, biliyorsunuz bütün dünyada son dönemde doğum oranları azaldı. Neredeyse Almanya'da bile son 30 yılın en düşük seviyesine ulaşıldı. Almanya'da hatta 2025 yılında 654.241 çocuk doğmuş. Doğurganlık oranı kadın başına 1.3 oranına düşerek 1997'den bu yana en düşük seviyeye gelmiş. Acaba siyasetçiler hiç düşünüyor mu? Neden insanlar... eskiden işte bir çocuk yetmez, hep öyle derlerdi değil mi, işte iki tane olsun en azından, bazıları da hatta bir oğlan bir kız olsun falan derlerdi, ama kız oğlan hiç fark etmez tabii ki. İnsanlar son dönemde özellikle koronadan sonraki bütün dünyadaki bu ekonomik sarsıntı devam etmekte ve bunun getirisi olarak da işte gördüğünüz gibi çocukların doğum oranı azalıyor. Çünkü aileler hep şunu düşünüyorlar: geleceğini nasıl sağlayacağız? İşte bir çocuğumuz olursa işlerimiz nasıl gidecek? Hep bunun düşüncesinde olduklarına inanıyorum. Kerim, kısaca özetle lütfen, kendi sesini de yorma. Bugünlük yayınımız böyle gitsin. Hep bir sorun oluyor senin seste gelirken. Öksürüyor musun? Ne yapıyorsun bu arada Kerim? He?
1: Yok yok. He? Tamam. Lütfen. Die Geburtenrate in Deutschland ist im Jahr 2025 stark gesunken. Laut dem Bundesamt lag die Gesamtfruchtbarkeitsrate bei 1,32 Kindern pro Frau. Dies ist der niedrigste Wert seit 1997. Die Rate lag 2024 noch rund bei 1,35. Somit sank die Geburtenrate innerhalb eines Jahres um rund 2,7%.
0: Şarkı arasına gidelim. Tekrar ardından burada olacağız. Bize ulaşmak istediğinizde 0177 977 27 72. Şu anda yolda, trafikte, işte, her nerede bizi dinliyorsanız merhaba dostlar.

0: Hamburg'un güzel insanları Tide Radyo'da ve aynı zamanda Kablolin Tide TV'de ve Radyo Merhaba uygulamasında sesimizi duyan, görüntümüzü görenler, radyolarını yeni açmış olanlar günaydın efendim. Murat Derviş dün ve evveli günde bahsettiğimiz gibi Sivas katliamı ile ilgili biliyorsunuz Hamburg'da her gün iki gün oldu. Bugün de olacak. Saat 15 ile 19 arasında Mönchengladbach'ın önünde Mönchengladbachstrasse'de biliyorsunuz bir anma töreni yapılıyor. Katılmak isteyenlere söyleyelim. Bugün yine saat 15 ile 19 arasında Mönchengladbachstrasse'de olacak. Onun dışında sevgili dostlar biliyorsunuz Almanya'da yeni sisteme doğru gidiliyor. Bürgergeld dönemi sona erdi. Sosyal yardımda yeni bir dönemi başlattılar yöneticiler. Tabii ki bunun adını da temel güvence adı altında yapıyorlar. Yeni sistem daha sert yaptırımlar olacak diyorlar. Daha sıkı kira ve mal varlığı denetimi olacak diyorlar. Bence de olması gerekiyor. Çünkü sosyal yardım yardıma ihtiyacı olan kişilere verilmesi gerekiyor değil mi? Sizin yardıma ihtiyacınız yok iken. Ben bunun kağıdını ayarlarım. Ben bunda bu şeyi düzerim bu sistemde alırım. Bu sosyal yardımı diyenleri biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Ama lütfen diğer sosyal yardım alması gereken insanların hakkını aldığınızı unutmayın. O yüzden bir yerden bir kira geliriniz, bir yerden bir maddi geliriniz varken bunları göstermemeyi başarı zannetmeyelim. Çünkü hani diyoruz ya hak yemeyelim. İşte hak yemeyelim. Hakkınızsa gerçekten sosyal yardım hakkı olan herkes sonuna kadar fazlasıyla alsın. Ama bir yerden gelir olup işte mesela ben tabii ki biz Türkçe yayın yaptığımız için Türkiye'den kira gelirleri var. Fakat kira gelirlerini bir şekilde bildirmemenin yolunu bulup da burada evinin kirasını ödetenler, sosyal yardım alanlar biliyoruz. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Çünkü durum hiç iyi değil. Dünyanın her neresinde olursa olsun hakkınız olanı alın diye böyle küçük de böyle bir sitemizi hoş görmenizi istiyoruz. Biliyorum ben böyle konuştuğum zaman içinizde bana kızanlar var ama kızmayın. Hakkınızsa gerçekten alın. Ama bir yerden geliriniz var ise lütfen vazgeçin.
1: Die lang diskutierte Sozialreform in Deutschland trat am 1. Juli in Kraft, also gestern. Das Bürgergeld wird nun durch die Grundsicherung ersetzt. Die Bundesregierung will mit dem neuen System mehr Menschen schneller in Arbeit bringen. Die Reform bedeutet jedoch strengere Regeln für Sozialhilfeempfänger. Wer ohne triftigen Grund Termine in Beratungsstellen versäumt, muss mit schnelleren Kürzungen der Sozialleistungen rechnen. In manchen Fällen kann die Unterstützung sogar ganz eingestellt werden. Auch Miet- und Vermögensprüfungen werden künftig häufiger durchgeführt.
0: Şimdi hemen bir şarkı arasına daha gideceğiz. Onun ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. WhatsApp'tan mesaj gönderenler dönüşte mesajlarınızı okuyacağız efendim. Günaydın hepinize.

0: Peki buradayız, Tide Radyo'dasınız. Şaban abimiz günaydın arkadaşlar demiş, teşekkür ederiz. Kerime geçmiş olsun dileklerini göndermiş. Asuman bir gülücük sticker'ı göndermiş, teşekkür ederiz. Günaydın efendim, sağ olun. Ahmet Boyraz abimiz günaydın. Kazım Kerim geçmiş olsun. Madıma unutmadık, unutulmaz. Ölenleri Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Herkese kucak dolusu selamlar demiş, teşekkür ederiz. Temel abimizden bir günaydın kolay gelsin demiş. Güzel bayrağımızın önünde, Türk bayrağımızın önünde Beşiktaş formasıyla güzel bir resmini göndermiş bizlere. Yakışmış forması. Çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, biliyorsunuz dün itibariyle Almanya'da devletin vermiş olduğu süspansiyon da sona erdi ve yakıt fiyatlarında yükselişler başladı. Zaten bunu fırsat bilen istasyonlar hemen anında, sizler de görmüşsünüzdür, benzin istasyonlarına gidenler fiyatların bir önceki güne bakarak çok yüksek olduğunu fark etmişsinizdir. Gerçi hiç anlamadım bu işte saat 12'de yapılan zamdan sonra ufak ufak düşürülüyordu. Sabah saatlerinde yine biraz iyi oluyordu. 12'de yine çıkarıyorlardı. Buradan hani çok kar ettik mi etmedik mi bilmiyorum ama benzin istasyonu sahipleri buradan köşeyi döndüler gibi geliyor bana en azından. Yalnız şu an itibariyle geçtiğimiz hafta 1.60'a falan aldığımız mazot ne kadar acaba merak ediyorum. Şu an trafikte ya da bir benzin istasyonuna girecek olanlar bize bir bilgi verirlerse seviniriz efendim. Kerimcim söz sende kısaca.
1: In Deutschland sind die Kraftstoffpreise in Essen nach dem Auslaufen der Kraftstoffermäßigung wieder gestiegen. Laut Daten von Clever Tanken erreichte der Dieselpreis heute Morgen an einigen Tankstellen in der Stadt bis zu 2,04 Euro pro Liter. Gleichzeitig wurde Diesel an anderen Tankstellen für 1,85 verkauft. Der Preisunterschied zwischen den Tankstellen innerhalb der Stadt betrug somit rund 19 Cent pro Liter. Was soll man sagen? Man muss sich auf jeden Fall jetzt immer gut informieren, wo es am günstigsten ist, um nicht unnötig mehr Geld ausgeben zu müssen. Und Kasim, ich kann dir auch gerne sagen, was gerade Diesel kostet.
0: Şu an ne kadardır bilmiyorum ki Kerim.
1: Diesel kostet gerade rund 1,90 Euro.
0: Ne diyorsun?
1: 1,90.
0: Ve ha sen bakıyorsun.
1: Benzin E5 olarak da şu an 2 euro civarı.
0: Oo. Yine eski günlere döndük bakarsak, diyorsun yani.
1: Ya eski günlerden eser yok.
0: Ya.
1: E10'da 1.98'de.
0: Evet. Peki. Geçmiş olsun efendim. Ne diyelim. Şimdi sevgili dostlar, kısa bir şarkı arasına daha gideceğiz. Onlardan tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hakikaten diyorum, bayağı da mesaj geliyor ama Kerim'in sesi biraz şey. Sedat abimiz, Galatasaraylı Sedat abimiz günaydın demiş. Gaziantep ampute takım kaptanı bizleri dinliyor. Selamlar, hayırlı yayınlar demiş. Ali Kaya kardeşimiz, Kazım abi sana da günaydın diye göndermiş. Mesajlar dökülüyor bir taraftan. Evet, Sedat abimiz bir işçi arıyor efendim. Hemen onu anons edelim. Üniversitede okuyanları istiyoruz. Üniversitede okuyorsanız genç kızlarımız, Sedat abinin biliyorsunuz bir helvacı dükkanı var. Orada çalışmak üzere akşam üzeri saat 6 ile 9 arasında ben çalışabilirim diyen bir üniversite öğrencisine destek amaçlı bir iş ortamı yaratıyorlar. Ben eğer işçi olarak gider orada 3 saat çalışırım, hem okul harçlığımı çıkarırım diyorsanız efendim, bize telefon numaranızdan bir mesaj atarsanız hemen duyuruyu size göndeririz. Nihat Kırmızı abimiz Galatasaray Dernek Başkanı, şu an dizel 1.90 diyor. Ne diyorsun? Evet, bir taraftan gelmiş, dizel 1.92 diyorlar. Demek ki bölüm bölüm değişiyor. Turgut Duman göndermiş. Turgut Duman'ın gönderdiğinde 1.89 geliyor. Bekir Günyer 1.92'den göndermiş. Kerim, artık yürümeye devam diyoruz. Şarkıya gidelim, sen fazla konuşma Kerimciğim.
1: Ja Kasim, viele Tankpreise bekommen wir gerade auch und ich habe die gerade auch durchgegeben. Mit rund 1,90 ist der Durchschnitt gerade von Diesel und von Super E5 sind wir gerade bei 2,04 Euro und bei Super E10 bei rund 1,98 Euro. Viele Nachrichten natürlich auch von euch. Ich werde es aber gar nicht alles vorlesen können. Ihr hört meine Stimme raus. Ich werde jetzt mal wieder ruhig bleiben und jetzt in die nächste Musikpause gehen.
0: Peki şöyle yapacağız sevgili dostlar, bir şarkı arasına daha gideceğiz Kerim'le birlikte. Biz bu şarkı arasına gidiş dönüş arasında bize ilk mesajı gönderen dinleyicimize ne yapacağız? Selda Bağcan konser biletini vereceğiz. Adınızı soyadınızı yazın, Selda Bağcan yazmanız yeterlidir. Kısaca sizi arayacağız ama önce Selda Bağcan utanmayanlara utan diyecek.

0: Selda Bağcan utan utan dedi. Peki geriye geldik, tekrar sizlerle birlikteyiz. TİDE Radyo burası. Kerim ve Kazım mikrofonlarda. Şimdi Ercan Korkut, ilk yazan dinleyicimiz Ercan Korkut'u alacağız hatta. Ercan Bey günaydın.
1: Günaydın Kazım Bey.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Şu an yoldayım, çalışıyorum.
0: Ne iş ile meşgulsünüz?
1: Transport işiyle uğraşıyoruz, leaforing yapıyoruz.
0: Abi çok zor işiniz ya. Hakikaten çok zor. Bu Hamburg trafiğinde çekilecek iş değil ya.
1: Maalesef öyle, her yer boş tela.
0: Günde aşağı yukarı kaç saat kaybediyorsunuzdur böyle bu trafik yüzünden? Ortalama mesela 8 saatlik iş dilimi içinde 15-20 dakikadan fazladır herhalde kayıp, değil mi?
1: Daha fazla bazen aşırı bir, sadece bağış tele değil, ufak bir kaza doluyor, ister istemez onlar da etkiliyor. Zaten bağış tele bakken bir de trafik eklendiği zaman üzerine kazalar daha da yoğunlaşıyor.
0: Evet, peki size bir adet Selda Bağcan konser bileti hediye ediyoruz. 9 Ekim'de SSH'da olacak. Biletinizi birazdan WhatsApp üstünden size göndereceğiz. O bilet sizin adınızdadır. Sadece kapıda okuttuğunuz zaman QR kodunu giriş yapabileceksiniz. İyi seyirler diliyorum.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere efendim. Evet Kerim, Ercan Korkut kazandı. Birazdan da biletini gönderelim kendisine, değil mi?
2: Ja, das war der liebe Erjan, er hat das Ticket fürs Selda Bajan Konzert im Oktober gewonnen, im TCH Hamburg, das auf jeden Fall dazu. Wir freuen uns, dass er das gewonnen hat und wünschen ihm viel Spaß beim Konzert.
0: Şimdi İlyas Baş, ben de 50 Euro'luk benzin alıyorum demiş, sonra pardon 50 TL'lik diyor. 50 TL'ye benzin mümkün mü ya? Türkiye'de mesela şu an 50 TL'nin üstünde galiba, 1 litre bile alamıyor insanlar. Bir ara onun esprisi vardı. Birisi çıkmıştı sosyal medyada. İşte ben 50 liralık alıyorum, benim için sorun değil, hep 50 liralık alıyorum diyordu. Şimdi 50 liraya 1 litre bile benzin alamıyorlar. Ama memnun demek ki vatandaş durumundan. Peki Almanya'da işler nasıl gidiyor derseniz, Almanya'da tabii ki yakıt indirimi yapıldı, devletin desteği dolayısıyla da yıllık enflasyon Haziran ayında 2.3'e geriledi. Tabii ki bu enerji fiyatlarında yavaşlama etkili oldu, ama akaryakıt indirimi dün itibariyle sona erdiği için Temmuz ayında uzmanlar diyor ki enflasyon tekrardan yükselişe geçecek. Almanya'da Kerim.
2: Ja, die Inflation ist zwar im letzten Monat gesunken, aber es hat irgendwo natürlich den Hintergrund, dass einmal der Krieg pausiert wurde, beziehungsweise eine Waffenpause eingelegt wurde und die Regierung ja auch den Tankrabatt eingeführt hat. Deswegen gab es natürlich eine niedrige Inflation, beziehungsweise eine zurückgegangene Inflation. Die Experten vermuten aber jetzt durch den abgelaufenen Tankrabatt, dass die Inflation wieder steigen könnte. Das haben wir schon mal als Vorwarnung.
0: Peki, kısa aradan sonra buradayız.
2: Eine kurze Musikpause.

0: İstanbul Konu Halk Radyosu TİDE Radyo'da devam ediyor programımız. Kerim ve Kazım mikrofonlarda. Kerim bugün biraz rahatsız oldu. Daha doğrusu bu hafta biraz rahatsız ses dolayısıyla canlı yayını alamıyoruz. Behçet Algan abimiz Madımak'la ilgili konuşmak istiyorum demiş. Yazarsanız biz buradan elimizden geldiğince kısaca özetleyerek okuyabiliriz sevgili Behçet abi. Zaten gelen mesajlarda da hep okuyoruz ama canlı yayın aldığımızda siz politikacılar biraz uzun konuşuyorsunuz. Kerim'in şu an sağlık durumu elverişli değil. O kadar uzun konuşmaya mümkün olduğu kadar kısa tutuyoruz. Bu arada Güney kardeşimiz dün de duyurduğumuz gibi Altona'da çok güzel bir semt şenliği yapılacak. Moğollar grubu Türkiye'den burada müzikleriyle olacak. Girişler ücretsiz. Kemal Altun Plas'ta saat 12'den itibaren cumartesi günü havada çok güzel olacak. Bunun keyfini çıkarın. Altona'da Moğolları dinleyin diye sizlere bir duyurumuzu da yapmış olalım Kerim. Kısaca.
1: Ja, es gibt natürlich auch einige Veranstaltungen und zu anderem wird die Moğollar Gruppe in Hamburg sein, in

0: Altona am Wochenende. Dazu können wir euch natürlich gerne per WhatsApp nochmal mehr Informationen schicken. Unter anderem am 4. Juli am Kemal-Altun-Platz. Wie gesagt, ab 12 Uhr ist die Gruppe Moorlash in Hamburg.
1: Şimdi değerli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Stade'deki büyük bir katliam yapıldı. Orada yine 6 tane insanımızı kaybettik. Sadece ve sadece üzülmekle de olmuyor ama bunun çaresinin de bulunması gerekiyor. Yani insanlar bu kadar rahat bir şekilde silahı satın alıp katliam yapması nedir diye sormadan edemeyeceğiz. 6 kişiyi öldüren kişinin Berlin'e gidip, bir hafta önce gitmiş, Berlin'de 4000 euro karşılığında mermileriyle birlikte bir tabancayı satın alıyor. Ya bu kadar basit mi bu tabancayı satın alıp? Yani zaten bunu planlı yapmış. Planlı yapmış. Bir çocuk velayeti var ve bir hafta önce Türk işe gidiyor, Berlin'e gidiyor. Oradan bir silah alıp geliyor ve bunu kullanıyor. 6 kişinin hayatına son veriyor. Peki şimdi ne olacak? O 6 kişi, arkasında bir sürü gözyaşlı insan ve üzüntülü bir insanlık bıraktı. Kendisi de mutlaka bu yaptığından pişman olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü hiç kimse hapise girmek, yani konuşarak sorunların çözülebileceği bir ortamda bu şekilde, hele bir de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması beni daha da derinden üzdü. Diyeceksiniz ki insan, ya bu tabii ki, ama biz vatandaşlarımızı da derinden etkilediği için bu şekilde söylüyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun bu tarz şeylere hep karşıyız. Silah, bence silahlı kuvvetlerin, polisin elinde olmalı. Sivil vatandaş silahı ne yapacaktır? Ya ben onu anlamıyorum. Sivil bir insan silahı ne yapar ya? Niçin silah alırsınız? Sizin güvenlik güçleri zaten güvenliğinizi alıyorlar. Ha, gittin şimdi 6 kişiyi katlettin. Çocuğu sana verecekler mi şu anda? Yine alamayacaksın. Biraz daha böyle sakin olmak gerekiyor diye düşünüyorum Kerim.
0: Ja, wie auch in den letzten Tagen schon durchgegeben, während die Ermittlungen zum Anschlag auf ein Mutterkindzentrum in Stade, bei den 6 Menschen ums Leben kamen, andauern, sind neue Hinweise aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass die Tat geplant gewesen sein könnte. Laut NDR kaufte der mutmaßliche Täter eine Woche vor den Morden in Berlin eine Waffe. Dem Bericht zufolge erwarb der 45-jährige Verdächtige eine Beretta Modell 70 Pistole sowie 21 Patronen für rund 4000 Euro.
1: Peki. Hemen dönüyoruz efendim. Az sonra buradayız. Tide Radyo burası.

0: Tekrar sizlerle birlikteyiz. Facebook'tan Behçet Algan şöyle demiş. Madımak olayı Türkiye tarihine kara bir leke olarak çözmeyenlerin alnında kalacaktır. Çözmeyenleri affedenleri, savunanları, avukatlığını yapanları, akıl babalarını lanetliyor ve onları affetmiyoruz. O günün valisi, emniyet güçleri, askeri, güvenlik, tüm personeli suçludur. En acısı faille ne demiş? Faillerin bölümü Almanya'da yaşıyor. Bu konuda Almanyalı siyasetçileri de suça ortaklar. Saygı ve tüm şehitleri anıyorum demiş. Behçet Algan'dan gelmiş. Biraz önce söylediğimiz işte Stade'deki silahın konusunda da İlyas Baş her şeyin başı eğitimsizlik demiş. Doğru, ama eğitimli insanları da görüyoruz bazen. Silahla gezmeyi bir şey zannediyorlar. Silah son dönemde hemen hemen herkesin çok rahat alabildiği, dizilerde de görüyorsunuz zaten, hemen önüne alan silah çekiyor. Hiçbir tane emniyet kişi yok. Hep mafyavari diziler, değil mi? Peki biz bugün fazla konuşmak istemiyoruz. Çünkü Kerim'in sağlık sebebi dolayısıyla şu anda vedamızı yapıyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde Kerim daha sağlıklı bir şekilde burada olacak. Hepinize güzel bir gün olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Kerim, hadi geschmiş olsun.
1: Ja, Carsten, von heute war es von uns. Morgen um Punkt 0 Uhr heißt es wieder für euch, Meta Bamburg. Also heißt es wieder für euch, Tilradio einschalten, Meta Bamburg einschalten. Passt euch auf, bleibt gesund. Vielen, vielen Dank für die ganzen Nachrichten. Wir haben gerade nochmal über das über den Fall in Sivas, aber auch über den Fall in Stade gesprochen. Beide Fälle sollten uns zum Überdenken, zum Überlegen bringen. Und darüber halt mal, oder das mal zu überdenken, warum Menschen so einfach an Waffen drankommen und wie es immer irgendwie einfacher gemacht wird, den Menschen, die an eine Waffe ran möchten. Das ist sehr traurig. Wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Nachrichten, für die Beteiligung eurerseits. Bis dahin einen schönen Tag und einen schönen Donnerstag. Tschüss.
0: Peki, güzel bir gün olsun. Az sonra bizim internet radyomuzda Arif Güven Showtime başlayacak. Önümüzdeki haftada ekibimize yeni bir kardeşimiz katılıyor. Gülşah bizlerle birlikte olacak. Gün içinde onu da dinleyeceksiniz. Radyo Merhaba'nın uygulamasını indirenler. Haydi Alasmalı'dık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: merhaba. Reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
5: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum, ben de buradayım.
6: Arif Güven, Show.
7: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
8: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
9: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
10: Abilerin bir tanesi, Koçköy'den Sibel ben, senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor kurban olduğum.
3: Haydi yavrum, bayanlar baylar,
4: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
3: Yapıştır kurban olduğum Arif Güven Showtime. Evet. Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Duydunuz, aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Programın çok çok başındayken büyüklerimize saygılar, canım kardeşim küçüklerimize sevgiler. Birbirinden güzel bayanlara kocaman da öpücükler. Adamlara bir şeyler dedim. Çiçeğim buradayız. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Her zaman olduğu gibi günün bu saat itibariyle şöyle bir frekansları gezebilirsiniz. Babacığım, duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programını sunmak üzere bu kardeşiniz yine sizlerle birlikte. Ama program başındayken hakikaten şey diyorum. Bir dinleyici benim moralimi bozdu. Çünkü gelen mesajlara bakıyorum programa girmeden önce. Bak şimdi, böyle bir haber varmış sevgili dinleyenler. Dünya nüfusu 8 milyarı geçmiş abiciğim. Hakikaten o eski maçlarda hani tezahüratlar yapıyorduk ya. Sığmıyoruz, sığmıyoruz diye öyle olmuşuz. Bak haber bu. Dünya nüfusu 8 milyarı geçti. Dedim canım kardeşim hakikaten böyle bir haberi bulmuş. Hani ne bileyim, abi programda okursun diye yollamış diye düşündüm. Sonrasında baktım altındaki mesajda diyor ki 8 milyar kişi arasında nasıl seni sevecek birisini bulamadın anlatsana biraz yazmış. Dedim dinleyici bana laf takmış hakikaten bak. 8 milyar kişi arasında nasıl seni sevecek birisini bulamıyorsun anlatsana. Dedim oğlum, asıl 8 milyar kişi arasında nasıl bulayım ben oğlum, kim bilir nerede yani. Hakikaten öyle olmuş. Dünya nüfusu 8 milyarı geçmiş. Bence tekrar sayın. Çünkü bazıları insan değil abi, hakikaten söylüyorum. Bugün haberlere bakıyorum, buradan yola çıkarak söylüyorum bunu. Buradayız. Velhasıl ufak ufak başlıyoruz. Çiçek. Bütün hakikaten söylüyorum, klavye kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ederim. Vallahi program başlamadan gelen mesajları okumak acayip keyif veriyor. Hep şey söylüyorlar. Oğlum bak, bu ne enerji, bu ne enerji diyorlar. Şimdi bugün senin manevi yaşın kaç diye böyle bir test var. Der ki biyolojik saat ve manevi saat hep eş zamanlı gitmez. Bu kısa ankette manevi yaşının aslen kaç olduğunu göreceksin. Ankete katıldım. Birkaç soruyu cevapladım. Yemin ediyorum kaç yaşında olduğum ortaya çıktı. Sevgili dinleyenler, kendi kendime abi diyeşim geldi. Yemin ediyorum 74 nedir arkadaşlar? Ben aslında hakikaten söylüyorum, 74 yaşındaymış bu. Ha? Yapma Allah aşkına ya. Dur, konuşuruz. Kurban olduklarım. Şöyle bir teşekkürname kısmını aradan çıkartalım. Ne diyoruz? Dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden bütün güzel insanlara hakikaten söylüyorum, çok çok teşekkür ederim. Vallahi. İyi ki oradasınız, iyi ki bugün de bizimle birliktesiniz. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandınız. Keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz belli. Yavrum, yine bir okkalı zam söz konusu, bilginiz olsun. Bak, zam haberleriyle durumumuz şu bizim. Hani kötü günler geride kaldı, daha kötü günler bizi bekliyor durumum vardır ya. Hakikaten öyle oluyoruz galiba. Benzine yine okkalı bir zam söz konusu, bilginiz olsun. Ya bu zamla alakalı şunu söyleyeyim. Hani böyle ipin ucu kaçar artık takip etmezsin ya. Valla akaryakıt zamları aynen öyle oldu. Velhasıl seyir halinde olanlara iyi yolculuklar dileyelim. Sonra cuma. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, sağlık çalışanlarımıza, yavrum jandarmamıza, işçiye, emekliye, ev hanımına, oğlum Arif Güven bak ben de çalışıyorum diyen herkese Allah kolaylık versin. Bu bir... Elbette yavrum, kredi kahramanı arkadaşlarımız. Vallahi söylüyorum, çok güzelsiniz ya. Fotoğraflar geliyor, videolar geliyor, ses kayıtları geliyor. Ve onları okurken mest oluyorum. Yemin ediyorum mest oluyorum. Teşekkürler klavye kahramanı arkadaşlarımız. İvit. Ne oluyor ne bitiyor o memlekette mümkün olduğu kadar elbette anlatacağız. Kurban olduğum bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Sevgili dinleyenler artık başlayalım. Ne diyelim? Duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara kurban olduğum sen duydun aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda.
2: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: Şimdi sevgili dinleyenler, mali bunuz bunları ısınma turları diyeceğim de sıcak, hakikaten söylüyorum ya. Daha da yanacak mı sıcağı? Neredeydi? Dur bakayım, böyle bir haberimiz vardı ya. Buyurun, önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları. Ankara 31-35, İstanbul 32-36, İzmir 36-40 derece, Edirne 37-41 derece, Çanakkale 36-39, Muğla kurban olduğum 36-40, Adana bak şimdi malibunuz güneşin başkenti Adana 38-42 derece, Antalya 37-43 derece, Kayseri aynı zamanda 30-32 derece derler. Yana coş. Isınma turları demişken, neredeydi, Çin'de miydi? Bakın, Çin'de sıcaklıklardan dolayı sevgili dinleyenler, şu anki rakam bu, 2 kişi maalesef ölmüş. Ve derler ki açık alanda çalışmak yasaklandı. Ya hakikaten söylüyorum, kırmızı alarm vermişler. Çin'de aşırı sıcaklar ölüme yol açıyor diye böyle bir haber var. Açık alanda çalışma kısıtlandı. Gerçi Çin'den bahsediyoruz, hakikaten söylüyorum. O nüfusla hayatta kalmaları bile bence bir başarı abicim. Velhasıl biz de yanıyoruz, yanıyoruz. Aslında sıcak değil de nem, çok nem dediğimiz günlere doğru gidiyoruz. Anlatırım. Ne diyoruz? Dediğimiz gibi bunlar ısınma turları diyeceğim ama yavrum ısınırız zaten. Bizde de açık mekanlarda çalışmak zorunda kalanlara Allah sabır versin. Kurban oldu. 0530-071-4355 Malibunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar ama bilmeyenleri hatırlatalım. Bizi Instagram'dan takip etmek isterseniz, bizi TikTok'tan takip etmek isterseniz, ikisinde de adresimiz aynı, programımızın adı Arif Güven Showtime. Kitem Twitter'e Arif Güven. Antalya kurban olduğum selam olsun. Manavgat'tan selam reis, seninle bizdeyiz Allah diyorum ya. Adıyaman aynı şekilde. Keşan'dan selamımız var. İnegöl selam olsun. Erzincan, Viyana aynı şekilde. Elbistan, Silifke'den selamlar abi. Nazilli burada, yaz yoklamaya. Londra burada. Yozgat, Sorgun, Samsun, Bafra, Çanakkale, Biga, Çerkezköy, Kapaklı, Saray, Çorum burada. Karaman'a selam olsun. Bilecik aynı şekilde. İzmir, Gazi Emir kurban oldum. Çiğli'den selam, Karşıyaka selam. Burdur'dan selam. Bilecik burada abi. Eyvallah kardeşim. Ordu, Ünye, Eskişehir. Buyurun. Afyonkarahisar'dan selam. Yalova burada. Yaz yoklamaya. Bandırma. Kemik kadro burada abi. Geldik. Eyvallah canım kardeşim benim. Bursa merkez abi. Eyvallah kardeşim. Tokat'tan selamlar. Mardin burada. Kırklareli'ye selam olsun. Burhaniye aynı şekilde. Kahramanmaraş. Buyurun. Antakya'dan selamlar abi. Eyvallah. Kemik kadro burada. Yaz yoklamaya. Yettik gari abi. Teşekkürler çiçeğim. Kral geldim. Nevzat'ım burada. Canım kardeşim benim. Laz, bak diyor ki, kaz uçar da Laz uçamaz mı sözünü de bizim Mehmet Efendi yanlış anlamış. Almanya'ya kadar uçmuş ya. Mehmet Efendi demek. En azından diyor, efendi dediğimiz karşılıklı dillere düştü. Evet ya, abim benim, kurban olduğum. Merhaba. Londra, Konce, iyi yayınlar, kurban olduğum. Bakayım. Bugün zam haberini yumuşatarak ver abi. Eşim sayesinde ruh gibi geziyorum diyerek böyle bir haber. Çiğdem'i mi yollamış ya? Eşimi kendine gelmesi için üflesin diye hocayı aldırmayı düşünüyorum. İyi yayınlar, eyvallah, kurban olduğum. Emrah burada, iyi yayınlar kardeşim benim. Hoş geldin, kurban olduğum. Buyurun. İyi günler, yayın yok, nasıl yok ya? Beni komple yok ettiniz, buradayım. Kanlı canlı. Ben, göbeğim ve diğer vücut aksanlarım. Hepimiz yayındayız abi. Nasıl yayın yok? Hoş geldin ağam. Bize bugün güzel haberler ver. Hava çok sıcak. Buna ihtiyacımız var. İyi bayramlar. İyi bayramlar diyorum ya. Özür dilerim. İyi yayınlar demiş ya. Yılmaz'ım kurban olduğum. Al beni yoklamaya diyor. Selamlar paşam. Almanya Ömer'im kurban olduğum. Bu ne? Dur bakayım. Kim olduğunu bilmiyorum. 96-00 telefon numarasının son 4 rakamı. İlk defa mesaj yolluyoruz. Kimsiniz kurban olduğum? Bir de nereden yazdığınızı yollasanız. 71-67 telefon numarasının son 4 rakamı. Abi Ramazan Doğan. Karaman'dan. Canım kardeşim çok çok teşekkürler. Merhabalar, iyi yayınlar. Merhaba. Mustafa'cığım hoş geldin. Buyurunuz. Haber mi gelmiş? Evet, haberler yollanmış. Teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık Arif'im, iyi ki varsın, seviliyorsun, çok çok teşekkür ederim. Buyurun. 8407 telefon numarasının son 4 rakamı. Teşekkürler. Bakayım. Abi ilk yazdığımı okurmuşsun. Neresi? İstanbul'dan selamlar. Eyvallah canım kardeşim benim. Velhasıl toparlanmışız. Geldim. Hoş geldin, kurban olduğum. Bu ne? Dur bakayım. Almanya'dan Elif'im gelmiş. Nevzat'ın helal olsun haberi yollamış. Evet ya, yine olması gerektiği gibi. Sevgili dinleyenler, evet olması gerektiği gibi bugün de toparlanmışız. Sizler beni dinliyorsunuz, ben yine paralarımı kazanmaya... Para demedi, para demedi, paralarımı dedi. Evet abi. İsrail'den kurban olduğum canım ciğerim. Laz abimiz pinti diyor sana. Mehmet Efendi, Manavgat ziyafeti verdim sana. Dolarla diyor Suzan. Ay kurban olurum ya. Bu ne, dur bakayım. Buradayız abi, yaz yoklamaya. Eyvallah. Çiçeğim, madem toparlandık artık yavaş yavaş başlayalım abicim.
1: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: Bergama'dan takipteyiz.
1: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
2: Arif Güven, Show'da.
3: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
4: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
5: Selam Arif Güven, Löburgaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
6: Ben Merve.
7: Ben Cansu.
8: Ben Müşra.
9: Ben Aslı.
10: Ben Tuğçe.
11: Ben Şennur.
5: Seni dinlemekteyiz. Seni dinlemekteyiz.
12: Radyo Merhaba, reklamlar.
13: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif, Antakya'dan Elif, ben de buradayım.
5: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz, Hakan ben, Allah'a emanet olun.
6: Yalova'dan Emine ben, buradayım.
7: Arif Güven, Showtime.
8: Ben Manavgat'tan Bay Çiko, sana çok teşekkür ediyorum.
9: Selamun Aleyküm Arif abi, Giresungöra'dan Mehmet, ben de buradayım abi.
10: Merhaba Arif abi, ben Karpuz'dan Özlem. Merak etme, ben de buradayım abi, ben de.
11: Selam Arif abi, ben Hatay'dan Ebrar, ben de buradayım.
12: Selam, Kırklar Elinden İstanbul'a seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.
7: Arif

Şimdi havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakalım. Sevgili dinleyenler, dediğimiz gibi şöyle bir motorine dev bir zam demişler. Çünküsü 1 liras ya, hatta şöyle söyleyelim, 1.07 TL böyle bir fiyat artışı var. Şimdi bu kadar zam gelince galiba artık böyle haberleri de okuyacağız. Bakınız, aldığı yakıtın ücretini ödemeden kaçan sürücü ve yanındaki iki kişi ilginç ki tutuklanmış yani. Efendim, aynen öyle. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aldığı akaryakıtın 800 lira tutan ücretini ödemeden kaçan sürücü ve araçtaki iki kişi tutuklandı. Dedik hayırdır ya, katilleri böyle tutuklamıyoruz ya. Evet abi. Buyurun, hava sıcak, dolayısıyla hakikaten söylüyorum, insanların tahammül noktası sıfır. Şimdi İstanbul'da malumunuz böyle taksici, müşteri tartışmaları çok fazla oluyor. Geride bıraktığımız günlerde hatırlıyor musunuz? Böyle bir tartışma vardı. Adam bildiğin abi izbandut gibiydi. Bildiğin taksici zorla koltuğuna oturttu, dedi beni götüreceğiz ki ya. Dedi ve kendisini götürttü yani şimdi. Şimdi şöyle bir şey olmuş, ne olmuş? Taksici ile vatandaş arasındaki ilginç diyalog kavgasız sona ermiş diyorsun, ilginç. Hakikaten yani kavga da etmemişler. Hikaye şu, haberi böyle vermişler. İstanbul'da genellikle değişim saati bahane edilerek karşıya veya uzak mesafeye yolcu götürmeyi reddeden taksi şoförünü en sonunda yolcuları hani çileden çıkartmışlar. Vatandaş arasında ve taksici arasındaki diyalog şu, diyor ki, vatandaş diyor ki, beni niye almıyorsun diyor. Taksi diyor ki, belki diyor tipini beğenmedim. Diyorsun burada kesin kavga çıkar abi. Ama kavga çıkmıyor bak. Diyalog sonra şöyle gelişiyor. Taksi ile vatandaş arasındaki ilginç diyalog kavgası sona erdi. Neden almıyorsun beni? Belki diyor tipini beğenmedim. Müşteri de diyor ki taksiciye, sen kendi tipine bak lan, atırsızı diyor. Vallahi. Sonra ben de abinin tipine baktım. Ya kurban olduğum, nazik ve aynı zamanda komik bir kavga olmuş. En azından hani bir böyle bir tebessüm ettiriyor tabii canım ya. Nadir de olsa böyle seviyeli bir tartışmamız olabiliyor demek ki. Evet abi. Abinin tipine baktım, bir şey söylemek istemiyorum ama hakikaten şeydir yani. Sen kendi tipine bak lan, atırsızı diyor ya. Gitti gitti, psikoloji gitti. Vallahi söylüyorum. Psikoloji demişken sevgili dinleyenler, hastaneden kaçan psikiyatri hastası her yerde aranıyor haberimiz var. Evet abicim. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi için getirilen bir psikiyatri hastası hastaneden kaçtı. Hastanın bulunması için de çalışmalar sürdürülüyormuş. Şimdi arkadaş, psikolojik sorunları olan bir arkadaş ya, dışarıda. Dedik dışarıda çok var, fark edilmez mi yani? Tabii canım, dışarıda bu arkadaşım hakikaten psikiyatrik durumu olduğunu anlamazsın yani. Çok var çünkü. Buyurun, şimdi Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat'ın böyle bir açıklaması var. Malumunuz son zamanlarda gelen vergileri çok fazla konuşuyoruz. Bu vergi zamlarıyla alakalı Hande Fırat şunu söylemiş. Demiş ki, hayatımızı zorlaştırsa da olumlu sonuçları beraberinde getirecek demiş. Şimdi bu kadar her şeye zam geliyor olması sevgili dinleyenler olumlu sonuçları da beraberinde getirecekmiş. Dedik nasıl getirecek bu kadar zam, her şeye zam geliyor olmasının olumlu tarafı ne acaba? Tabii canım, anlatırız. Buyurunuz. Velhasıl bu ve bunun gibi elbette bir dünya haberimiz var. Çiçeğim kurban olduğum, sen olabiliyorsa hiçbir yere ayrılma. Sebep, saate bakıyoruz, zamanımız da var.

0: tek giydiren bu hayat bize neler yapmaz yani. Ama arkadaş adam şimdi Brad Pitt ya. Vallahi şu etek giymiş de adam ne yaparsa yapsın abi çirkinleşmiyor yani. Vallahi. Acaba dedim olayın arkasında şey mi var? Hani sana etek giydirip ortalıkta dolaştırmazsam adam değilim diyen böyle racon kesen mafya babalarından birisi mi bu Brad Pitt'i bu hale getirdi yani? Yakışmış ne diyeyim yani. Buyurun, Türkiye'de fast food araştırması. Gençler hamburger. Yavrum 55 yaş ve üzeri lahmacun görmüş. Evet abi. Türkiye'de fast food araştırması. Gençler hamburger 55 yaş ve üzeri lahmacun görmüş abicim. Ulan peki bir şey söyleyeceğim. Bu kadar tavuk döneri kim yiyor arkadaş? Bunun cevabını verin bana. Arada PR 1100 katılımcıyla gerçekleştirdiği fast food ürünleri yeme alışkanlıklarına ilişkin araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre en çok tercih edilen fast food ürünü hamburger. Hamburger olduğu açıklanırken 55 yaş ve üzeri katılımcılar da onlar da demişler ki ne yapalım hamburgeri burada lahmacun var dolayısıyla da. Velhasıl evet abi ben ne yapayım hamburger lahmacun var orada abi. İlk 3 fast food ürünü 1 hamburger, 2 pizza, 3 tavuk döner ha. Dedim bak bu kadar tavuk döneri kim yiyor yoksa yani. Türk halkının en çok tercih ettiği ilk 3 fast food ürünü hamburger, pizza ve tavuk döner oldu. Araştırmaya göre gençlerin %75.2'si hamburgeri tercih ediyormuş. 55 yaş ve üzeri grup ise %52.1'i de lahmacunu tercih ediyormuş abicim. Vay be. Ben çok severim lahmacunu. Bak hatta olabiliyorsa lahmacuna Adana'yı sarıp yerim vallahi billahi. Yerim abi. Geçelim abi geçelim. Geçelim. Gençlik ayrılmayın. Sebep hala buradayım.
1: Arif Güven. Showtime.
2: Arif abi canlarından selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın moralim düzeldi. İyi ki varsın abi.
3: Arif'im 334 Mehmet abim ben hasret bitti işbaşı yaptık öpüyorum seni şükür kavuşturana.
4: Doları aklımızın gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın iyi yayınlar.
5: Arif Kurban merhabalar yine İsrail'den.
6: Arif abi işi gücü bıraktık artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.
1: Arif Güven Showtime.

0: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe.
1: Ben de buradayım.
2: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail. Ben de buradayım.
3: Arif abi selam. Biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz. Biz de buradayız.
4: Selamünaleyküm Arif abi. Kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
5: Arif abi merhaba. Ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.
6: Radyo merhaba, reklamlar.
7: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Antalya Manavgat'tayız, okula gidiyoruz. Vural abinin servisindeyiz, biz de buradayız Arif abi.
5: Arif abim... Lüleburgazlıyım, Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben seni dinliyorum. İyi yayınlar, seni çok seviyoruz.
6: Günaydın Arif abi. Balıkesir Buranya'dan ben de buradayım.
7: Bu korna senin için Arif Güven. Menemen Helvacı'dan otoban yolu şantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
8: Arif seni dinlerken toprak küçüleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi dengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
9: Arif abi ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: Nalır Baylar.
1: Hayır kurban olur. Bu sefer ben kendim söylerim. Sana gerek yok yani.
0: Uzun evet, seni.
1: Tamam bu kadar yükseldim.
0: Güzeldin.
1: Çünkü buradayız. Bu ne dur bakalım. Abi arkadaşım da senin hastan olduğu ses kaydı atmış. O ses kaydını da canım kardeşim bana atmış. Tıkla bakayım neymiş.
2: Kardeşim. Adam inanılmaz bu Arif Gülen. Nasıl bir şey la böyle? Oğlum senin gibi de değil. Senden daha iyi birer adam ya. İnanılmaz bir adam. Bayıldım. Kaç kişi de dinlettim. Adamlar şok oldular ya. Felaket bir şey. Ben sana söyleyeyim yani. İnanılmaz. Haydi.
1: Canım kardeşim çok çok teşekkürler. Gençlik. Arif Güven Showtime dinleyelim, dinletelim. Dinlemeyenlerin de Allah bildiği gibi yapsın. Ne diyoruz bakalım? Evet ya bir ikram başkanımız varmış. İkram başkanımız varsa ben de kendi bir ikram tatma başkanlığına atayacağım. Olmaz mı? Olmaz mı ya? Her şeyin bir başkanı var zaten artık bizde. Nedir hikaye bakalım? Vallahi iyiymiş ha. Bakanımız yeğenini, ne kadar güzel değil mi? Yeğenini demiş ki... Seni demiş Türk Hava Yolları'nın ikram başkanı yapayım. Ki yapmış da hakikaten atamış yani. Ben de dedim ki hakikaten ilk defa böyle bir şey duyuyorum abi. İkram başkanı diye bir şey varmış mı ya? Torpil torpil değildir. Çevresi geniştir. Böyle bir açıklama vardı hatırlıyor musunuz? Ha? Ben söyleyeyim Batman'da böyle bir şey olmuştu. Adam kendi karısını abi hani sınavsız bak sınavsız işe almıştı. Sonrasında dedi ki işte eşim dedi işte özel okulda dedi müdürdü dedi işte 6-7 ay önce dedi işte belediyede işte açıkta dedi böyle bir atandı dedi. Velhasıl benim dedi eşimin dedi hani torpilim falan yok dedi eşime torpil yapmadım dedi. Fakat dedi kendisi çok sevilir çevresi çok geniştir o yüzden öyle oldu dedi. Demek ki bakanımızın yeğeni de abi çevresi genişmiş öyle söyleyeyim. Daha neler duyacağız hakikaten söylüyorum ya. Gerçi hoş yani. Hayvanat bahçesi müdürünün TÜBİTAK'a müdür olmasından daha hani enteresan ne olabilir ne olabilir diye düşünmüştüm ben. Gerçekten söylüyorum bak hayvanat bahçesi müdürü memlekette TÜBİTAK'ta müdür oldu biliyorsunuz. Dedim oğlum bundan garip ne olabilir? Sonra baktık aa dedik varmış ya. O da şu olmuştu hatırlıyor musunuz? Sebze üretim tekniği mezunu. Sebze üretim tekniği mezunu arkadaşımız ne olmuştu? Uzay Ajansı Başkanlık Müşaviri olmuştu yani. Ama o arkadaşın bir de şöyle bir açıklaması vardı. Şimdi diyorsun ki tamam sebze üretim tekniği mezunu bu arkadaş ama bu arkadaşın açıklaması şuydu. Dedi ki işte bu depremlerle alakalı deprem sarsıntılarını dedi ki işte Erdoğan'a teşekkür edilmemesine bağlamıştı kendisi. Depremler oluyor sebep çünkü diyor işte Cumhurbaşkanımıza diyor teşekkür edilmiyor o yüzden diyor bu sarsıntılar oluyor diyor. Böyle bir açıklaması vardı bu arkadaş. Şuydu işte hani sebze üretim tekniği bölümü mezunuydu. İlyas Haliloğlu'ymuş ha bak güzel. Sonrasında uzay ajansına başkanlık müşaviri olarak adadık biz yani. Velhasıl şimdi de böyle dediğimiz gibi ikram başkanlığı varmış. Hazine ve Maliye Bakanımız yeğenini de oraya atamış. Artık hani bilemeyeceğim sevgili dinleyenler artık hani şöyle söyleyeyim gözlerimi ışıldar. Ceplerimi pırıldar. Bilemiyorum böyle bir durum varmış ama. Teşekkür ediyoruz bu arada Klevi Kahraman arkadaşlarımıza sağ olsunlar. Ahan da geldi Marif geldi Hüseyin 35 çok çok teşekkürler. Hayat sana güzel diyen dostum seni maalesef kıskanıyordur. Niyeti tartışıyor. Yok be çok sevdiğim Aygül Hanım teşekkür ederim. Program başındayken söyledim. Abi ne yaparsam yapayım bir arkadaşım var telefon açıyor bana diyor ki abi ne yapıyorsun sallıyorum. Diyorum ki işte bahçede oturuyorum hayat sana güzel yaşıyorsun bu hayatı diyor. La telefon açıyor film seyrediyorum diyorum yaşıyorsun bu hayatı diyor. Dolayısıyla Aygül Hanım ondan bahsetmiş. Yok çok sevdiğim bir kankamdır. Çok sevdiğim bir kankamdır. Haftada bir günden fazla görmek istemem kendisini. Burada adını verip de rencide etmek istemiyorum ama baş harfini söyleyeyim. Baş harfi hakikaten söylüyorum. Baş harfi Şevki yani. Gir yavrum gir.
3: Ben İbrahim, Almanya'dan. Ya kurbanın olayım, yoldayım, canım sıkılıyor, radyoları karıştırıyor. Abi gözünü seveyim, bana şu çalışma saatlerinin programını bir at da ona göre kanalları değiştireyim. Yoruldum da, parmağım ağrıdı.
4: Mersin Silifke'den, Yörük kızı İlkay ben, Arif abi.
5: Arif abi, sesim geliyor mu? Yaz beni de yoklamaya. Yollarda perişan ettin beni be.
6: Arif Güven abi öldürdün beni ya. İş yerindeyim seni dinliyorum. Şefim görmüş birkaç defa. Gözünü seveyim. Bizi fazla güldürme abi ya. Doğru düz şeyler anlat.
0: Benim oğlan bekarmış. Seninle evlenmek istiyormuş. Çünkü radyonuzun başından hiç kalkmıyor. Şuna bir teklif et de bizi de kurtar. Hadi be Arif abi.

0: hanımlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Geç kurban olduğum. Sevgili dinleyenler,
1: haberler. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle bir bakalım. Evet ya, bu haberi gördüm ben. Satmaya çalıştığı telefon, tam böyle telefonu satmaya çalışıyor. Fakat bu arada telefon çalıyor. Her seferinde abi de meşgule atıyor. Velhasıl dükkan sahibi de şüpheleniyor ve hırsızlık böyle ortaya çıkıyor. Bakınız, koca koca adamdan bahsediyorum. İstanbul Avcılar'da gittiği bir mağazada tezgah üzerinde bırakılan telefonu alıp ikinci el cihaz satan iş yerine götürerek satmak isteyen şüphelinin yalanı telefon sürekli çalınca ortaya çıktı. Görüntüleri de var. Genç bir kızın telefonunu çalmış. Hakikaten hani kocaman bir adam, amca diyor çünkü kadıncağız. Olay şöyle oluyor. Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Bir giyim mağazasını işleten kadın kısa süreliğine üst kata çıkarken içeride bulunan kişi tezgah üzerindeki telefonu alarak uzaklaşıyor. İndikten sonra telefonunu bulamayan kadın yan taraftaki iş yeri çalışanının cep telefonuyla kendi numarasını aramaya başlıyor. Telefonunu alan kişi daha sonra Namık Kemal Caddesi üzerinde ikinci el cep telefonu satan iş yerine giderek "Hastam var." Bir de yalan söylüyor. Hem hırsız hem de yalancı. "Hastam var, bu telefonu satmak istiyorum." dedi. İş yeri sahibi Mesut Kaplan'a şüphelinin tedirgin davranışlarından ve gelen çağrıları sürekli reddetmesinden şüphelenirken şüpheliği oturup dinlenmesini söylüyor. İncelemek üzere aldığı telefonda arayan numarayı kaydeden Kaplan'a daha sonra dışarıda çıkarken telefonu çalınan kadın ile görüşerek telefonun kendisinde olduğunu belirtiyor ve konum gönderiyor. Diyor ki bu diyor muhtemelen bir çalıntı telefon. Kadın da diyor ki evet benim telefonum o diyor. Buraya diyor bu benim dükkana bir abi getirdi bunu diyor ve bana diyor satmaya çalışıyor. Ama diyor telefon hani belli ki siz arıyorsunuz sürekli, adam da diyor meşgul atıyor. Ben diyor bundan da kıllandım, adamın tavırlarından da kıllandım. Ben diyor sana konum atayım kardeşim, bak senin telefonun diyor şu anda benim dükkanımda burada. Velhasıl konum atıyor. Kısa bir süre sonra abiyle birlikte gelen kadın telefonunu alırken şüpheliye tepki gösterdi. Cep telefonunu alan şüpheli yani hırsız özür dileyerek hızla iş yerinden uzaklaştı. Kadın şimdi burada fırça atıyor. Amca diyor yaşına hürmeten. O da haklısın diyor. Özür dilerim diyor. Telefonu sahibiyle ulaştırmayı sağlayan Mesut Kaplan'a bana hastası olduğu için paraya sıkıştığını ve o nedenle yakınına ait telefonu satmak istediğini söyledi. Sürekli aramasından ve aramaları reddetmesinden şüphelendim. Arayan numarayı kendi numaramdan arayarak durumu öğrenince diyor, konumu gönderdim diyor. Bak hiç şey yapmıyorlar mesela hani görüntülerde canım kardeşim. Polisi çağırmıyorlar abi. Birbirlerine dert yanıyorlar ve adam gidiyor. Hikaye bu kadar yani. Ve çalan bu arkadaş, bu dede, bu amca artık kimse, yazıklar olsun. İşte bir de diyor ki ya, kızım diyor hakkını helal et diyor şimdi yani. Dedim pardon, tabii canım önce çalıyorsun sonra da hakkını helal et diyorsun yakalanınca. Ya bu fıkra mıdır, böyle internette dolaşan bir bilgidir ya yavrum, hani meşhurdur bu çok böyle. İşte Tanrı'ya her gün bana bisiklet vermesi için yalvardım. Sonra Tanrı'nın bu şekilde iş görmediğini anladım. Ben de diyor bir tane bisiklet çaldım ve bu kez de Tanrı'ya her gün beni affetmesi için yalvardım diyor ya. Heh. Amcanın durum bu. Amca önce çalıyor sonra da helal et diyor. Ya amca olayı çözmüş, anlatabiliyor muyum ya? Maalesef canım kardeşim, bak işte uyuşturucuyla işte mücadeleyle alakalı ne bileyim beylik beylik laflar söyleyen arkadaş uyuşturucuyla yakalanıyor. Bu arkadaş çalıyor. Helal et diyor. Niye böyleyiz canım kardeşim, hakikaten söylüyorum. Yani bu bir hastalıktır, hakikaten söylüyorum. Bugün biz kendimizi eleştirelim. Canım ciğerim, hani bize has, hakikaten söylüyorum. Yani en hastalıklı özelliğimiz ne abi? Günün konusu bu olsun, vallahi söylüyorum. Kendi kendimizi eleştirelim. Gelen yorumlara bakalım. Hakikaten bunları yapıyorsak da yapmayalım. Mesela her şeye yorum yapabilme yetkisini kendimizde buluyoruz abi. Konu ne olursa olsun, anlasak da anlamasak da. Her türlü yavrum böyle konuya, artık futboldan tut olaylara kadar her şeye canım kardeşim yorum yapma yetkisini kendimizde buluyoruz. Mesela bana kalırsa en böyle hastalıklı özelliklerimizden biri de şudur. Gereksiz şekilde meraklıyız abi. Her şeyi merak ediyoruz ya. Hem de çok gereksiz şekilde. Sallıyorum mesela, hani karşı komşumuza kim geldi bunu bile merak ediyoruz yani. Ya bize ne? Arkadaş hakikaten söylüyorum yani. Bugün kendi kendimize eleştirelim canım kardeşim. Bir düşünün bakalım. Bize has, babacığım böyle en hastalıklı özelliğimiz nedir? 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha söyleyelim. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Evet abi, bizim böyle bir hastalığımız var. En hastalıklı özelliğimiz şu dediğiniz ne varsa yazınız, yollayınız. Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
2: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun, seviyorsun kardeşim. Devam, harika yayınlarım.
3: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi, seviyorsun. İstanbul'dan selam. Arif Güven.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Ustacığım, ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG diyor ki oğlum limanı girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
5: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi, 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum, bayılıyorum sana. Arif abi, Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
4: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden, ha söyleyeyim.
6: Arif Güven Show'da.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız sevgili dinleyenler. Malumunuz, hep söylüyoruz, artık olayı ortaladık. Bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Günün konusunu dostlarımıza verdim. Dedim ki canım kardeşim, birazcık böyle bir kendimizi eleştirelim. Hakikaten böyle bir hastalığımız var. Şöyle söyleyelim. Bize has, hakikaten söylüyorum ki, en böyle hastalıklı özelliğimiz ne abi? Maalesef dediğimiz ne gibi özelliklerimiz var da diyebiliriz buna. Bakalım bakalım bakalım. Canım kardeşim yollamış. Her şeyin kolayına kaçıyoruz abi. Toplum düzenine uymuyoruz. Ticarette sahtekar, sosyal hayatta saygısızız. Evet. Maalesef böyle tipler de var. Bencil davranıyoruz. Ve gösterişi çok seviyoruz. Doğaya saygı duymuyoruz. Gerçek bilgiyi araştırmadan kulaktan doğma bilgilerle, evet bak, bu en hastalıklı özelliğimiz olabilir abi. Doğru söylüyorsunuz. Araştırmıyoruz kulaktan dolma bilgilerle, hafızaya hani kasede kayıt alır gibi, babacığım sadece o kısmı alıyoruz, işimize geldiğinde hep aynı banttan aynı yeri sunuyoruz karşı tarafa. Evet abi. Her şeyi bilen olmak en hastalıklı özelliğimiz bana kalırsa. Mesela diyor, en klasik örnektir, adama adres soruyorsun, o da bilmiyor. Çok belli ama diyor illa cevap verecek. Faruk Eczanesi. Faruk Eczanesi. Cem Yılmaz'ın gösterisindeki bölüm. Evet, sana sonuna kadar katılıyorum. Gereksiz şekilde meraklıyız abi. Verdiğin örnek de çok doğru. Evet abi. Apartmanda yaşayanlar için söylüyorum. Karşı komşuda biri geliyor, kimin geldiğini merak ediyor ya. Vallahi söylüyorum, şeyden bakıyor işte, hani ne diyorlar, o kapının oradaki yuvarlak yerden bakıyorlar yani. Oo yok. El aleme göre hayatımızı şekillendirmek bana kalırsa en hastalıklı özelliğimiz abi. Evet. Buyurun. En fazla kaç taksit yapılıyorsa o kadar taksitle ele güne gösteriş yapmak en hastalıklı özelliğimiz. Sırf el alemi artistik olsun diye, değil mi? Yapıyoruz bunu. Başkalarının hayatlarına duyduğumuz ilgi en hastalıklı özelliğimiz abi. Bak, el alem ne dercilik, doğru. Geldi bu da. Neresin gibi soruyla, evet ya, tanıştığımız insanlara direkt bunu soruyoruz değil mi ya? Nerelisin hemşerim? İşte sınıflandırma, etiketleme, doğru olabilir. Siyasetle alakalı bir örnek gelmiş ama bunu canım kardeşim şey yapmayalım, okumayalım yani. Bak, bizim diyor en hastalıklı özelliğimiz yarı cahillik abi. Kulaktan duyma saçma sapan bilgileri, evet doğru söylüyor, çoğu doğruymuş gibi kabul ediyoruz. İnsanların hayatlarına karışmak en hastalıklı özelliğimiz, doğru. Gürültücü bir milletiz, kabul ederim demiş ya. Sokaklar, caddeler bağıra bağıra yanındakiyle telefonla konuşan insanlarla dolu, doğru. Yüksek sesle konuşuyoruz. En hastalıklı özelliğimiz diyor ki, her zaman ve her koşulda toplumca aslında en iyisine layık olduğumuzu düşünememek. Güzel. Sabah, öğlen, akşam sürekli siyaset konuşmak. Babacığım yapacak bir şey yok yani. Malumunuz, ekonomi, siyaset, ister istemez konuşuyoruz. Çiğdem'im yollamış, benim en hastalıklı, aslında benim hastalığım, yaptığım her işin kusursuz olması gerekiyor. İş konusunda da hırslı oluşum demiş. Bu karakterim beni yoruyor ama kendimi düzeltemiyorum. Güzel. Buyurun, bunu da yapıyoruz. Doğru söylüyor. Emre yollamış. En basit örnek abi. Araba abi demiş. Güzel bir araba gördüğümüzde ne kadar çok yakıyor mu? En sonunda sen ne iş yapıyorsun da böyle araba aldın diye soruyoruz. Evet, Yılmaz'dan nokta geldi abi. Doğru söylüyor. Maalesef böyleyiz. Çabuk unutuyoruz dostlar. Vallahi çabuk unutuyoruz. Allah'tan, hakikaten söylüyorum ya, internet diye böyle bir arşiv var artık elimizde. Ama çabuk unutuyoruz yani. Gündemimiz de bu sebepten dolayı çok çabuk değişiyor demiş. Evet. Sonuna kadar doğru. Bak şimdi. Ya diyorum ya, Allah'tan elimizde arşiv var. Yani işte internete giriyorsun babacığım, neyin ne tarihte olduğunu buluyorsun. Sallıyorum işte, biz yaptık denildiğinde diyorsun ki bir dakika ya, bu havalimanı ne zaman yapılmış diyorsun. TTT çok önceden yapılmış. Bugün var mesela bak. Belediye başkanı demiş ki 15-16 yıl önce biz buzdolabı bile alamıyormuşuz yavrum. Tabii canım. Baba şimdi internet diye bir şey var. Yani bakıyorsun mesela ya da işte. Hatırlıyorsun 15-16 yıl önce buzdolabı alabiliyorduk. Yakında şeye gelecek ya. Ateşi biz bulduk demelerini bekliyorum ben ya. Yaz internete, ateşin icadı yani. En hastalıklı özelliğimiz olmayan rezervleri bulmamız. Bir bir de bu hakikaten bulmuşuz gibi kendimizi inandırıp televizyonda bunu söylememiz galiba ya. Kendi halimize bakmadan Almanya bizi kıskanıyor dememiş. Avrupa Almanya değil sadece. Tabii canım. Velhasıl bugün böyle bir kendi kendimizi eleştiriyoruz. Bize has, maalesef dediğimiz özelliğimiz abi. Bak el alem ne der? Evet geldi canım kardeşim.

0: Dedikodu geldik canım kardeşim. Velhasıl mesaj yollayan bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler. Gençlik var da bir dünya mesajımız var. Ayrılmayın. Sebep Arif Güven Showtime hala radyonuzda.
1: Arif Güven yayında, işler tıkırında.
2: Hey Arif Güven, sen bir çılgınsın dostum.
3: Arif Güven, seni seviyoruz, seni dinliyoruz.
4: Arif, adamsın be kardeşim.
5: Şalamun aleyte Arif abi. 200 bin lira verdik tıra, tamam mı? Sırsan varsın diye yani radyo dinliyoruz. Olacak iş mi, onu da dinliyoruz ya.
0: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.

0: bir daha Arif Güven Showtime evi.
1: Arif Güven.
0: Buradayız. Sevgili dinleyenler, bugün dediğimiz gibi kendi kendimizi eleştiriyoruz. Babacığım, en böyle hastalıklı özelliğimiz ne bizim? Buyur, çok beklenti benim en büyük hatam diyor. Çok fedakarlık yapıyorum, çok iyiyim ama karşılığı yok be Arif'im. Kurban oluyorum. Almanya'dan Elif yollamış. Buyurun. Londra'dan Gonca yollamış. Arif, kısacası en hastalıklı özellik meraklı. Hatta çok meraklı olmamış. Tabii canım. Ben bununla ilgili söylüyorum ya. Çok meraklı değilim ben ama her şeyi bilmek isterim sevgili dinleyenler. En hastalıklı özelliğimiz herkesi, önümüze gelen her şeyi eleştiriyor olmak abi. Doğru söylüyorsunuz ya. Ya kardeşim, ben bu işten hiç anlamıyorum deyip çekilmek yok bize abi. Mutlaka söyleyecek bir lafımız var yani. Her şeyi bildiğimizi sanmak, dinlemeden yorum yapmak. Evet bak, ön yargılı olmak doğru, bencil olmak doğru. Doğru abi, bir şey diyemiyoruz yani. Gösteriş merakımız abi en hastalıklı özelliğimiz. Evet yani. Ayranımız yok içmeye malumunuz. Lafın gerisini biliyorsunuz. Abartmak abi. Bak bu da olabilir ya. En hastalıklı özelliğimiz abartmak. Toplum olarak herkes ve her şeyi çok abartıyoruz. Histerik duygularla en uçlarda yaşayıp kendimiz olamıyoruz maalesef. Doğru. Bilmediğimiz konularda bile çok konuşmak, boş konuşmak diyor. Doğru. Kıskançlık, eğitimsizlik ve görgüsüzlük. Kesinlikle sıraya girme kavramına aşina olmamamız abi. Araya kaynak yapıyoruz. Doğru. Birisinin önüne geçiyoruz. Ve biri de, bir şey söyleyeceğim yani, işte sallıyorum, araya kaynak yaptı. Birisi tepki gösterince o da otomatikman bize terbiyesiz oluyor yani. Kaynak yapan, birinin önüne geçen terbiyesiz olmuyor da sesini çıkartan terbiyesiz oluyor yani. Maalesef sevgili dinleyenler, bir şey de diyemiyoruz yani. Buyurun, son zamanlardaki en hastalıklı özelliğimiz olmaya başladı abi. Zam gelecek ürünlerden 3-5 tane alınca kendimizi kârda sayıyoruz. Evet, doğru söylüyorsun. Al. Hafta sonu mağlubunuz raflarda bir şeyler bırakmamışız yani. Bize has, hastalıklı özelliklerimiz. Bak bu da tespit de doğru. Diyor ki arabadaki boya takıntısı abi. Evet abi ya. Böyle bir şeyimiz var. 90 model araba olacak, boya değişen var mı diye soruyor diyor. Ulan kapalı garaja koysan bile, arada gezmek için çıktığın zamanlar bile diyor, öküzün biri gelir çarpar. 30-35 yıldır diyor hiç mi boya yapılmaz? Evet ama bizim mutlaka böyle bir boya takıntımız var abi. Tabii canım ya. Maalesef fanatizm demiş. Doğru söylüyorsun, bu da olabilir. Yalancı olmamız abi, her şeye ama herkese bir yalan buluyoruz. Çıkarın olsun olmasın ayaküstü 10 tane yalan söyleyebilen insanlarla dolu ortalık demiş. Doğru söylüyor. Maalesef karşımızdaki insanları dinlememek en hastalıklı özelliğimiz olabilir. Tarık yollamış, doğru. Her şeye maydanoz olmayı kendimize hak görüyoruz abi. Kim ne giymiş, kim ne yapmış. Kuru kabadayılık diyor. Doğru, en hastalıklı özelliğimiz olabilir. Sen benim kim olduğumu biliyor musun oğlum? Sen benim kim olduğumu biliyorsun oğlum. En hastalıklı özelliğimiz bana kalırsa okumadan, araştırmadan duyduklarımıza inanmak abi. Evet, doğru söylüyorsun. Bak, tespitin kralı. Vallahi söylüyorum, acayip güzel örnekler. Diyor ki gelenek, örf, adet, anene adı altında. Evet, kadınların ve çocukların bireysel özgürlüklerini kısıtlamak en hastalıklı özelliğimiz. Doğru. Bizde böyle bir dürtü var abi. Doğru söylüyorsun. Altta kalmama dürtüsü var abicim. Tartışırken mutlaka böyle bir hani, altta kalmamak isteriz. Olaylardan ders çıkartmamak. Evet, bakınız depremlerimiz. Doğru söylüyorsunuz. Sonuna kadar haklısınız. Bizim en hastalıklı özelliğimiz abi, zamanımızın büyük bir kısmını başkalarının ne yaptığını bakmakla harcıyoruz. Valla benim hiç öyle bir kaygım yok. Yani ben buna hiç inanmıyorum. Kendi adıma söyleyeyim. Hiç işim olmuyor, biliyor musun? Yani hiç. Bu olabilir. Başkalarının başarısını ya da mutluluğunu çekememek. Kendisi fakirse herkes fakir, kendisi mutsuzsa herkes mutsuz olsun istemek. Evet ya, ben de zengin olayım, ben de mutlu olayım. Bunu istemiyoruz. Onu istemiyoruz, karşı taraf zenginse o fakir olsun istiyoruz yani. Buyurun. Bizim toplumca en büyük sorunumuz abi, her türlü negatif konu hakkında inanılmaz rahat ve diyor espri yapabilme yeteneğimiz. Yavrum Covid dönemini hatırlayın. Valla bak Covid'le ilk makara tukara yapan herhalde dünya üzerindeki tek ülke bizizdir gibi geliyor bana. Yani. Yapacak bir şey yok. Mesaj yollayan bütün dostlara çok çok teşekkürler. Ama gençlik artık yollamayınız. Elimizde bir hayli fazla mesajımız var çünkü.

0: Şivan. Sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin. 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldım be gülüm. Söğütten Eray.
1: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, ıvır zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
2: Arif reklam koy, reklam. Astakam bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
3: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.
4: Günaydın. Tülay ve Miray'dan size günaydın.
5: Arif Güven, Showtime.
6: Radyo Merhaba, reklamlar.
7: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Merhaba, babama değerimi sordum, dünyalar kadar dedi. Dünyanın değerini sordum, 5 para etmez dedi. Biz de seni dünyalar kadar seviyoruz.
5: Arif Güven'i ilk dinlediğimde öğrenciydim. Baba evindeydim, bekardım. Çoluk çocuğa karışmamıştım. Şimdi mi? Ben çok değiştim. Arif Güven mi? O yine aynı bildiğimiz Arif Güven.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

bize has özelliklerden bahsediyoruz. Bakalım bakalım bakalım. Buyurun, doğru tespit kral. Birbirinin beceri olanları okumuyorum orada. Trafik kurallarını kendimize yorumluyoruz abi. Evet, doğru. Normalde bir kural var ama bir de Türk trafik kurallarını kendimize yorumluyoruz. Kafamıza göre takılıyoruz yavrum. Hakikaten doğru söylüyor yani. Bir arkadaşını görünce üstüne araba sürmek. Bir tek bizde vardır herhalde abi. Bize has hastalık, doğru. Türklere has, bize has canım kardeşim. En hastalıklı özelliğimiz ne? Celladımıza aşık oluyoruz abi. Eyvallah. Çok fazla verip çok fazla beklenti içine girmek. Bunu yapıyoruz maalesef. Memleket nereye diye sormak, doğru, bunu da yapıyoruz. Ve ona göre hareket etmek değil mi? Torpilli davranıyoruz ya da davranmıyoruz bizim memleketliyse. Maalesef. Kendinden daha iyi durumda olanın seviyesine çıkmak için çabalamak yerine onu kendi seviyesine çekmeye çalışmak bize has bir hastalık abi. Bu da olabilir. Vallahi dediğimiz gibi artık mesaj yollamayınız. Bir dünya mesajımız var. Buyurun. Daha az önce fark ettim abi. Bize has bir hastalıktır bu. Kendi diyor ki bak. Girdiği lokantada kendi masasına geçesiye kadar herkesin masasına ne yiyorlar diye gayet rahatsız edici şekilde masaya bakmak. Hatta diyor bakmayı da bırak. Bakarken masaya düşen teyze vardı az önce burada. Bu da olabilir. Vallahi doğru söylüyorsunuz. Köylü kurnazlığı, her lafı yanlış anlamak, öküz altında buzağı aramak, kendini çok önemsemek, aynaya bakmamak, olmadığı biri gibi davranmak, daha sayayım mı, kıskançlık, hasetlik, dar görüşlü olmak, bana dokunmayan yılan bin yaşasın demek. Aa, hakikaten söylüyorum, bir dünya sıralamışsınız yani. Teşekkürler gençlik. Hey. Bize has davranış abi, ah pu diye yere tükürmek. Maalesef. Buyurun, bir fotoğrafımız gelmiş, kurban olduğum. Trabzon Beşiktaş'ı komutan Mehmet Dadandı. Ben de buradayım. Beni de al yoklamaya. Eyvallah canım kardeşim, hoş geldin. Günün konusuyla alakalı bakayım. Bilmediği halde biliyormuş gibi yapmak abi. Doğru söylüyorsun. Desteklemek yerine aşağıya çekmek, çekmeye çalışmak. Vallahi mesaj yollayan dostlara teşekkürler. Yalan, dolandırıcılık. Daha başka örnekler gelsin. Aralardan biz de seçmeye çalışalım tabii de. Çok fazla birbirinin benzeri örnek var. Bakayım. Bu olabilir, doğru söylüyor. Bak diyor ki bize has bir davranışmış gibi geliyor. İyi insan, seviyorum deyip kötülediğin, kötülüğün daniskasını da beraber yapmak abi. Yani sırtından bıçaklamak bir insanı. Evet, olabilir, doğru söylüyorsun. Dolandırılmaya çok meyilli bir toplum olmamız abi. Evet ya. Yavrum, elin Afgan'ı dolandırıyor. Elin Suriyelisi bizi dolandırıyor. Maalesef. Sürekli birbirimize ot atıyorum diyelim biz ona. Ot değil tabii de yani. Has, en hastalıklı davranış şekli bence abi. Konvon yapmak, canı sıkıldıkça kornaya basmak. Evet, doğru. Her durumda biz hep haklıyız abi. Evet, bunu da yapıyoruz maalesef. Suistimal bana kalırsa, işimizi, eşimizi, dostumuzu, iyi niyetleri, her şeyi... Ya bizde iyi niyetli olanlar hep böyle saf diye bakılıyor değil mi? Saf lan bu falan diyoruz yani. En azından bana diyorlar yani. Vallahi safsın oğlum diyorlar. Oğlum diyorum, saflık değil lan bu. Bu iyi niyet yani. Kurnazlığı zekilik sanıyoruz, doğru. Futbol fanatikliği, doğru. Vallahi bütün herkese çok çok teşekkürler. Akıl verme takıntısı abi. Evet ya. Bunu da maalesef çok yapıyoruz. O da şudur canım kardeşim, demiş ki bak, sosyal medya milliyetçiliği. Evet, milliyetçilik güzel bir şey ama sosyal medyada yalandan hani. Eyvallah canım kardeşim, uzun uzun örnek de vermiş, doğru söylüyor. Kırmızı ışıkta geçmek abi, yaya taşıt fark etmiyor demiş. Eyvallah kardeşim benim. Sevgili dinleyenler, vermemiz gereken bir aramız var. Aradan sonra burada olacağız yeniden mesajlarla.
Çok devrik bir cümle kurdum galiba ya. Dur. Kelimeyi ben size vereyim, siz cümleyi kurun sevgili dinleyenler. Beni yormayın artık yani. Evet, birazdan bir mola. Moladan sonra yeniden buradayız. Olabiliyorsa sakın hiçbir yere elbette ayrılma.

0: olsun sesini. Biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükselttiğin sebep buradayız. Bu nedir bakayım bir? İyi yayınlar Arif abi. Bu yazının günün konusuyla bir alakası yok biliyorum. O yüzden programın sonuna doğru gelmişken yazmayı doğru buldum. Yavrum okuyorum yayında bilmiyorum ama. Bugün bizim için çok değerli olan bir insanı, kimya öğretmenimiz Gamze Karahan'ı kaybettik. Kendisi bana hem öğretmenlik hem annem yokken annelik yapmış birisiydi. Cennetlik bir insandı. Kendini, seni bu program yoluyla anmak istedim. Gittiğin yerde huzurla uyu, mekanın cennet, ruhun şad olsun. Ay kurban olurum canım kardeşim benim. Sabırlar diliyoruz sevenlerine ve sizlere tabii ki de kurban olduğum Çağatay yollamış. Öğretmenimize de Allah rahmet eylesin kurban olduğum. Şimdi biz günün konusuyla alakalı mesajlarımıza bakalım. Dediğimiz gibi yavrum bugün biraz böyle bir kendimizi tanıyoruz. Bize has valla böyle bir hastalığımız var dediğimiz ne var? Dolandırılmak, çarpılmak. Aa tamam Mehmet abimiz yazmış bak diyor ki dolandırılmak çarpılmak mı ulan aylardır bir ziyafeti bir saftan çarpacağız diye mücadele veriyoruz artık. Ümidi kestim. Canımı kurtarsam ne ala diyor. Mehmet efendi yollamış. Meydandan bir kız geçtiğinde kahvedeki dayıların evet abi hani malumunuz herkesi genellemek yanlış olabilir ama böyle trene bakar gibi bakması. Milletimizin en asalıklı özelliği olabilir abi. Yayınlar. Eyvallah kardeşim benim. Borç istemek. Türkiye. Evet ya borç istemek. Olabilir. Doğru söylüyorsun. Yeni bir icadın sahtesini düşünmek. İcattan önce piyasaya sürmek. Kral tespit olmuş. Gerçekten söylüyorum ya. Yapıyoruz abi yapıyoruz maalesef. Günün konusu. Evet abi. Ahlak bekçisi kesilmek abi. Doğru söylüyorsunuz ya. Yani üstümüze vazife olmayan şeylerle karışıyoruz. Bizim en hastalıklı özelliğimiz ne? Bugünün konusu. Bakayım. Instagram'da ve sosyal medyada gördüğü şeylerle toplumu eleştirisi yaptığımızı zannetmek. Misal, dur bakayım neymiş bu? Saçma sapan komple teorilerine inanıyor olmak abi. Doğru söylüyorsun. Para hırsı ve sahtekarlık gelmiş. Küfür etmeyi samimiyet zannediyoruz abi. Evet bu da var ya doğru söylüyorsun. Kazık atmayı kurnazlık zannediyoruz gelmiş. Yüzsüzlüğü özgüven zannediyoruz. Aa evet abi. Çok ince çizgi var abi. O çizgiyi bulmak lazım işte. Sorduğun sorunun açık ve net tek cevabını veriyorum. Cahil özgüveni abi. Eyvallah kardeşim. Birlik olamamak. Evet ya bunu da pek beceremiyoruz bazı durumlarda. Ya felaketlerden hemen sonra birlik olmayı, beraber olmayı çok güzel becerebiliyoruz. Hani tek yumruk olmayı becerebiliyoruz ama çoğu zaman felaket yoksa beceremiyoruz abi. Buyurun. Bu da enteresan bir tespit diyor ki devamlı olarak aldığı bir ürünün artık ev olur, araba olur neyse fiyatının arttığını gözüne sokarak söylemesi. Yıllarca edindiğim izlenimlerinde bu tarz insanların kompleksi olduğunu çok net gördüm abi. Doğru söylüyorsun. Bak diyor ki biraz iyi niyetliysen öpülmeye mahkumsun. Öpülmeye diye ben yumuşattım da. Damgalama evet ya insanları damgalıyoruz. Bize has çok böyle ne gibi hastalıklı alışkanlıklarımız var bak. Düğün dernek işlerini çok abartıyoruz abi. Evet ya. Doğru söylüyorum ben de çok abartı buluyorum ya. Ne gerek var arkadaş hakikaten yani. 40 yılda bir gördüğün, yolda görünce kafanı çevirdiğin akrabaların göbek atsın diye bir dünya para. Saçma geliyor. Futbolda ve siyasette fanatizm derim tek geçerim. Valla ben de senin söylediğini sonuna kadar onaylarım. Gerçekten söylüyorum. Ulaşamadıklarımızı karalama özelliğimiz var abi. Evet. Kedi ulaşamadığı ete mındar dermiş durumu var ya doğru. Aşırı meraklı olmamız abi. Bak diyor ki Bulgar komşumuz açıkça bizi bu konuda eleştirmişti abi. Ya. Demek ki onlar o kadar meraklı değil yani. Sahip olduğumuz araba ve telefon markası ile elit olduğumuzu sanmak. Bu da olabilir. Yavrum o kadar çok mesaj var ki mesaj yollayan herkese çok çok teşekkür ediyoruz ama artık böyle bir noktayı koymamız gerekiyor. Çünküsü birazdan böyle bir F5 yapacağız. Yazıyor haberleri gelecek. Sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: bey, bir yandan araba sürüyorum, bir yandan seni dinliyorum ve bir yandan da çocukluğumun bisküvisi kemiriyorum. Seni seviyorum abi.
1: Seni ilk dinlediğimde dedim ki ne diyor lan bu değişik. Sonra dinledikçe harbiden anladım değişik olduğunu. Diğer radyo programlarından çok çok değişiksin.
2: Vay abim, sen cevap da mı atardın ya? Helal sana, adamsın.
3: Canım ciğerim, çok çok teşekkür ediyorum. Sana da kazasız belasız yolculuklar diliyorum.
4: Abi otomatik cevap olmasın lütfen, kanıtla şunu ya. Vallahi içime oturur bak.
3: Canım ciğerim, otomatik falan değil ya, şu anda müsaitim. Bana yolladığın ses kaydını dinleyince mutlu oldum. O yüzden geri dönüş yapmak istedim. Ben de sizi seviyorum. Her şey çok çok gönlünüzce olsun inşallah.
4: Ben iptal abi, iptal iptal.
5: Selam Arif Güven. Trabzon'dan Ahmet ben. Seni ilk dinlediğimde nereden buldun bu manyağı dedim. Nereden buldun bu manyağı dedim.
6: Radyo Merhaba, reklamlar.
7: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Bey iyi günler. Erzincan Çakırbatı'ndan selamlar. Seni seviyoruz, seni dinliyoruz.
5: Selamun aleyküm Arif abi. Yolda olduğum için abi radyo çekmiyor. İnternetten dinleyeceğim. Bir yardımcı olabilir misin be? Sensiz bu yollar boş abi.
4: Bu Arif'in her şeyi değişti. Şu bakışları, şu güler yüzlülüğü, şu sempatikliği bir değişmedi. Adamın dibisin dibi. O kadar, o kadar.
6: Arif Güven Show.

0: Showtime yazıyor.
1: Yazıyor haberleriyle devam ediyor.
0: Aynen öyle, yazıyor. Yazıyor haberleriyle. Şimdi bir arkadaşımız böyle bir link yollamış canım kardeşim. Yani hikaye şu. Bir şehir magandasının görüntüleri yine sosyal medyaya düştü. Şehir magandası T.A. yolda yürüyen Ş.Ö.'ye gel bu geceyi beraber geçirelim dedi. Genç kadın kendisini arabayla takip eden T.A.'nın plakasını cep telefonuyla çekti. T.A. kaçarak, yani kadın kaçarak büfeye sığındı. Ş.Ö.'ye bu T.A. yani kaçtı, büfede kadına saldırıyor. Ve kadının elindeki cep telefonunu alıyor ve cep telefonuyla kadının başına vuruyor, cep telefonu da kırıyor. Şimdi bu görüntü bugün abi herkes tarafından paylaşılıyor. Şimdi ne olacakları ben biliyorum. Dolayısıyla hepiniz de biliyorsunuz. Muhtemelen olacakları sıralayalım. Olacaklar şu. Şimdi bu video elbette bugün abi işte Twitter'da, sosyal medyada baya böyle bir yayılacak. Saldırgan tabii ki de gözaltına alınacak ve 2 saat sonra tabii ki de adli kontrol şartıyla serbest bırakılacak. Şimdi bu adam, yani bu arkadaş, kimse arkadaş diyorum ama işte bu zat, o da bunu bildiği için böyle rahat bir şekilde ne yapacak abi? Taciz edecek. Üstüne bir de kadını dövmüş. Yani şimdi hani bunun nasıl bir cezası olmayabilir? Ben anlam veremiyorum. Bilmiyorum. Gerçekten söylüyorum. Yani. Ve bu tarz haberleri çokça fazla maalesef okuyoruz. Al bak, şimdi burada başka bir haber daha var. Sevgili dinleyenler, Küçükçekmece sahilinde boğulmak üzere olan bir kişi can kurtaranlar tarafından sahile çıkartılıyor. Vatandaşa müdahale ettiği sırada başka bir kişi de etrafı açın uyarısına sinirlenince döner bıçağıyla can kurtaranı bıçaklıyor. Yavrum hakikaten yani. Peki ne oluyor? Gözaltına alınan şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılıyor. Şimdi ben anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Küçükçekmece sahilinde boğulmak üzere olan kişi can kurtaranlar tarafından sahile çıkarıldı. Vatandaşa müdahale edildiği sırada bir kişi de etrafı açın uyarısına sinirlenince döner bıçağıyla bildiğin abi can kurtaranı bıçaklamış. Yani sahil, döner bıçağı eşittir serbest. Şaka gibiyiz ya. Buyurun. Ayrıldığı kadının otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi diye bir haber olur mu ya? Abi eskiden insanlar ne bileyim ya, en fazla işte kapıyı çarpar, ceketi alır çıkar giderdi. Şimdi arabasına bomba yerleştirme nedir ya? Çorum'da dini nikahla yaşayıp daha sonra ayrıldığı Hatun Demir'in 56 yaşında otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirdiği iddiasıyla tutuklanan Kadir Karadağ, o da 45 yaşında. Yardım ettiği de ileri sürülen Şükrü Gül, 46 yaşında ve iki ayrı suçtan 23'er yıl kadar hapis sistemiyle cezalandırılması istenmiş. Bir de bu fikri hakikaten doğru bulup buna yardım eden de var yani. Düzenek fünye ile patlatıldı. Ara başlıklar bu. Korkuyorum valla. Burada iyiyim de dışarısı kötü yani. Bu nedir? Çekiçli saldırgan. Üçüncü kez ATM'leri parçaladı. Allah Allah. Yalova'nın Altınova ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şimdi olduğu hikaye işte, tamam. Bir kişi elindeki çekiçle 8 adet ATM'yi parçalayarak kullanılmaz hale getirdi. Şahsını aynı bölgedeki ATM'lere 3. kez saldırısıymış. Şimdi akli dengesi yerinde değil diyor bu. Yani belli ki bankalar yüzünden akli dengesini kaybetmiş. Bir bankalarla bir alıp veremediği var belli abi yani. Şöyle bir F5 yapayım canım kardeşim. Çok canımızı tutmayacak, bizim programın da formatına uyacak bir haber olursa.

0: programın sonlarına doğru tahammülüm de kalmıyor. İçim şişiyor. Dediğim gibi böyle içimde böyle bir zeplin gibi geziyorum ortada. Yani öyle söyleyeyim yani. Balon yutmuş gibi oluyorum. Ama Allah'tan hani konuyu tatlıya bağlıyoruz. Birazdan böyle bir helal olsun. Vay be baba. İnsanlık ölmemiş haberiyle final yapacağız. Ondan sonra hep birlikte dağılacağız.
1: Arif Güven Show.
2: Arif abim kolay gelsin. Tüm Sudat'ım, elemanın kardeşlerim selam olsun. Bakma kuruyor olduğuma, sokak sokak seni arıyorum.
3: Arif merhaba, ben Gerede'den. Nor fazlası Almanca öğretmeni Selin.
4: Arif.
0: Evet.
4: Seni iki gündür dinleyemiyorum ama teybim bozulduydu. Senin yüzünden arkadaşımın teybini araklamak yüzünden aldım ya. Allah iyiliğini versin senin.
5: Arif abi yoklamadayız. Yes. Bütün Sudat'ın elemanlarına kolay gelsin. Bir anons geçiver de senin program bitene kadar su beklemesin kimse.
1: I know the things that you like.

0: şarkıyı da seviyorum. Programın bu bölümünü de çok seviyorum. Hakikaten söylüyorum. Yani üzerimizden böyle bir yük kalkmış gibi oluyor. Güzeldi, keyifliydi abi. Her şeyin son olduğu gibi elbette bunun da sonu gelecekti. Hatta sonu demeyelim de, tövbe estağfurullah, ölecekmişim gibi. Bir mola alıyoruz diyelim. Uzun böyle kocaman bir mola yavrum. Malum yarın yine aynı saatte yeniden sizlerle birlikte olacağım. Oğluk bir durum yok. Bunu yapabilmem için önümde koca bir 24 saat var yavrum yani. Buyurunuz. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Kral dağılma zamanı geldi artık. Gene mükemmel bir yayın oluyor. Yayın... Canım kardeşim çok çok teşekkür ediyorum. Senin hayatın film olsa o bizim Laz gelir yapımcıdan telif hakkı ister diyor. Bana yemek borcu vardı diye evet ya. Yaparlar canım kardeşim, yaparlar. Niye yapmasınlar? Sen benim adımı ver abicim. Senin korkunç özelliğin radyo dinleyicileri kapsama alanına girince onları tatlı değil sıcak muhabbetinle gır gır şamata tarzınla müthiş şekilde hafifletip rahatlatıyorsun. Bizleri ay kurbalarım Mehmet abimin ağzından giderek bal dökülüyor. Hakikaten söylüyorum yani. Arif Efendi, iyi ki varsın güzel insan. Sana çok güzel bir gün diliyorum. Canım abicim, siz de iyi ki varsınız valla. Olay burada, siz de farkındaysanız hep birlikte güzelleşiyor abi. Valla. Vallahi bu sıcakta 35 derecede bizi serinleten bir yayın oldu. Selamlar canım kardeşim. Bir de böyle güzel benzetmeleriniz var ya, bayılıyorum onlara. Vallahi. Abim ağzına sağlık canım kardeşim. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Hep söylüyoruz, amaç belli. Olduysa bir hatamız. Tabii ki de insanız, istemeyerek olmuştur. Ama sonuna kadar affola. Bu nedir? Taksim meydanında yaralı köpek seferberliği. Oy ne güzel olmuş ya. Yani ne güzel olmuş dediğimiz, yani birlik beraberlik güzel tabii de. Buyurun, Nevzat'ım yollamış haberi. Taksim meydanında hareketsiz halde yatan yaralı köpek için vatandaşlar seferber oldu. Yaralı köpek bir turistin çağırdığı özel araçla veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Ne güzel bir olay. Ne oldu oğlum sana ya? Hiç hareket etmeden duruyormuş. Köpeğin yanına gelen vatandaşlar bir bacağının kırık olduğunu ve bu yüzden hareket edemediğini gördü. Ay kurban olurum ya. Sıcak havanın etkisiyle kendinden geçmek üzere olan köpeğe vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından su verilmiş. Ve ne kadar güzel yerde yatıyor ama yere şemsiyeleri de koymuşlar ve güneşten korunmasını sağlamışlar. Güzel insanlar. O esnada meydanda bulunan bir Alman turist köpeğin yanına giderek dakikalarca başında bekledi. Köpeğin tedavi altına alınması için büyük çaba sarf eden kadın özel bir araç çağırarak köpekle birlikte veterinere gitti. Turist kadının köpeğin tüm masraflarını üstlendiği ve köpeğin sağlık durumunda iyi olduğu öğrenildi. Ne güzel. Güzel haber işte bak. Keşke hep böyle, bak program başından sonuna kadar hep böyle haberler okusak değil mi? Pamuk gibi olsak. Gene her zamanki gibi süperdi. Yemeğine sağlık. Be ya, seviliyorsun be ya. Allah razı olsun be ya. Canım kardeşim be ya. Almanya hava yollamış. Biz artık müsaade isteyelim mi gençlik? Malum biliyorsunuz hayat, yol kenarı, tabelalar, onların bir tarafı, güle güleler, hoş geldiler havada uçuşuyor. Final belli. Kurban olduklarım, yeniden buluşuncaya kadar her şey hiç olmadığı kadar keyfinizce ve gönlünüzce olsun inşallah. Hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.
1: Harbiden çok gibiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
2: Dark and cold. Bayanlar baylar. Perde kapandı. Perde kapandı. Gösteri bitti. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo merhaba, reklamlar son.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama canım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.

0: Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. El ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem. Yutku.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona.

ayrılığın adını kalbime yazdım. Neden içiyorsun diye sorma. Sen hiç aşık olmadın mı be kanka? Neden ağlıyorsun diye sorma. Sorma.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

Tence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama canı.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.